0: Krista.
1: Na mi go clean you.
0: Eh, shake a job bere.
1: Ma je kolo yo job sin ijoba kole.
0: No, shake a bere.
1: Na mi go clean you.
0: Share mi egbe. Eh, what you mean?
1: E bi gari first ma asara ilu.
0: Oyana,
1: asa. So asara ilu.
0: Hmm.
1: So si eni.
0: Allah mi ero.
1: A bi pe ti ba si fe ti mo ni so ki ti wound e ti pe o.
0: Eh, ja kuku wound ara wa lati bi.
1: Wallahi mo le wound e.
0: Ti sa se if mi se ri. Gender yin ni ma fi gan se o.
1: Kila je fe da. Ladies and men.
0: Ah, ma so ba mo. A so be mo o. Chris a gbe owo e lara mi.
1: Ah, Oluwa.
0: You know she babe. Are you good?
1: Good it me. I'm not good.
0: My love, what is it?
1: Naija is it, isn't it?
0: Can't you thank you?
1: Aye?
0: Yes.
1: Kino?
0: Kino ba?
1: Fiyo, baba soro ni, ebon ki.
0: Okay.
1: Uh-huh. Meja nke?
0: How are you, darling?
1: Mi ori te mi o dolly.
0: Okay. Mm. Are you suri?
1: Mo ti u bo ni nkan.
0: Are you suri?
1: Emi eche suri.
0: Uti u da.
1: Udayo.
0: Uti u la.
1: Udayo.
0: Uti u do.
1: Paso di mi.
0: Uti u do.
1: Ala le moje to je mi. Uge ni. Ala le moje to je
0: mi. Isa je ibu mi.
1: Awo la nari.
0: Wendy, you bole wa. E wa mu omo
1: yi. Wala ibo le di bisi pisa ye bide fi ota.
0: Mo.
1: Do you know why they have to sell a bed?
0: Lie.
1: Can you come follow me?
0: Me ati. Ah, God.
1: Can you come follow me?
0: Lie.
1: Iru
0: esemi. Sokpo waya. Beni. Iru esemi sokpo waya.
1: Olo kere. Iba ti ma fi je awon.
0: Olo
1: kere. Ose paro kere.
0: Olo kere.
1: Mo ti gba. Mo kere. Mo kere. Mo kere. Mo kere.
0: Mo ti da la la.
1: Mo da yawa.
0: Mo ti da da da.
1: Mo ti epin.
0: Mo ti do do do.
1: Oya ni.
0: Eh, mo ti da la la.
1: Emi oja ni emi oja.
0: Mo ti do do do.
1: Eja ninja.
0: Opa. Epa ye.
1: Wala mo so faye ti. E ba mi si omo ri lori ade to mi.
0: Mo ti ure. Lambo. Cristanio. Cristanio. Kaye mi ro.
1: Mo pa mi, mo ise mi nlo ni.
0: Emi le mi nlo nlo kulu.
1: Ah. Who is this again?
0: Hello,
1: Tim. Hello, sir. Sensor.
0: Tim.
1: Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim.
0: Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. Tim. T